Çoğu Türk, Kocaeli 94.2, Gebze 91.1, Kayseri 91.0, Trabzon 94.0, Kütahya 98.2 ve Balıkesir 89.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.

Mesmerle maaşlara tahammülüm yok artık. Ya beni adam gibisi ya da çek git yoluna. Bir gülüş, bir salınırsa tek verebildiğini istemez. Tutku isterim ve delice sevmek. Bir coştu mu durdurak bilmez bu yürek. Yüreğini isterim, yürek ister benimle sevişmek. Ya adam gibi ya da çek git. Her gün biraz daha zorlaşarak çıldırtmaksa niyetim. Ama seviyorsan yeter ki, ki zaten yüreği ortaya koyduk. Tamam o zaman, ben bir deli çocuk. Ama ısmarlama aşklara tahammülüm yok artık.

ayrı akşamlara yatıp ayrı sabahlara uyanırız bundan sonra. Hataları aşk sanıp başka tenlerde abanırız boşuna ve gizli gizli yaralanırız. Şunu bil ki daima ben en güzel yeri hatırana saklarım. Talan olmuş gönül bahçemde, saçlarımda tel tel hüzünlerle, gözlerimde azalan güneşlerle, ben hep seni beklerim bu şey.

Slow Türk, İzmir 87.7, Adana 94.2, Antalya 100.9, Bursa 102.6, Erzurum 95.0, Eskişehir 101.0, Gaziantep 96.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.

Bir sabah boş evinde üşüyerek uyanacaksın. Titrek kalbini eski mektuplara saracaksın. Ben seninle bir günü bir ömre kıyaslarken, sen benden bir haber başka kollarda uyuyormuşsun. Olsun, avuçlarımda ben, boynunda benim kokum. Ben seni çoktan unuttum. Sen beni unutamayacaksın.

hikayem var, bir hikayem bitmedi. Yorgandan, yastıktan kokusu gitmedi. Yaz bana, ne yazarsan yaz.

0: kurallarını sunar.
1: Köy ve küçük yerleşim yerlerinde araç hızları düşük tutulmalıdır. Bu bölgelerde yol güvenliği altyapısı sınırlı olabilir. Ani karşılaşmalar ve hayvan geçişleri sık görülür. Bu nedenle dikkatli sürüş zorunludur.

0: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İş Posta. Maksimum iş yerim şimdi İş Pos oluyor. Posum cepte, linkle tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İş Pos'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm pos çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
1: Yaz zamanı, Daikin Siesta zamanı. Sessizliği ve tasarruf teknolojileriyle Daikin klimalar. Şimdi 36 bin liradan başlayan fiyatlar ve bonusa özel 12 taksit fırsatıyla Daikin bayilerinde. Daikin, doğru hava
2: uzmanı. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Klasik'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızklasik.com'da.
4: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere, tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
5: Getir yazı fırsatlarıyla geldi. Bu salı ve çarşamba yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Siparişini ver, yazı özel fırsatı kaçırma.
6: Bir, iki, üç, Migros yemek. Bir, iki, üç. Heh, şimdi oldu. Migros yemekte ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros yemek. Migros uygulamasında.
7: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz. Bankam Tombank kartıma bin.
8: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
9: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
10: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
11: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
10: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

0: paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.

unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar

0: Doğu Türk, Kocaeli 94.2, Gebze 91.1, Kayseri 91.0, Trabzon 94.0, Kütahya 98.2 ve Balıkesir 89.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Yeni bir günün başlangıcındayız. Bugün 17 Haziran Çarşamba, haftanın ortasına duygu dolu bir başlangıç için. Günün 7. saatinde ben Didem, Slow Türk'te mikrofon başındaki yerimi aldım. Siz de sabahın içindeki yerinizi aldıysanız günün ilk yolculuğuna başlayalım. Mutlu bir gün dilerim herkese.

0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sunar.
1: Hep seninle Mitsubishi Elektrik Klima.
2: Bugün bazı illerimizdeki hava kalite indeksi şu şekilde. İstanbul 88 kötü, Ankara 55 hassas gruplar için sağlıksız, İzmir 85 hava kirlilik düzeyi yüksek, Trabzon 39 orta ve Diyarbakır 51 ile kötü seviyelerde seyredecek.
0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sundu.
1: Hep

0: ETS yaz fırsatları başladı. Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Şimdi Akses'le olanlar ilk yıl kart ücreti ödemeden 10.000 TL'ye varan çift para kazanıyor. Sen de 30 Haziran'a kadar ilk kez Akses'le ol, cüzdandan kampanyaya katıl, 15 Temmuz'a kadar yapacağın her 4.000 TL ve üzeri harcamaya 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye varan çift para kazan. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında.
2: Beta Enerji halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 18-19 Haziran. Konsorsiyum liderleri TSKB ve Ziraat Yatırım.
3: Bazı fırsatlar gelir ve geçer. Gelir ve geçer. Hayalinizdeki Chery Tigo 7 4x4 önünüzden geçmesin. Sizin olsun. 2 milyon 391 bin TL'den başlayan fiyatlarla ticari müşterilerimize özel 600 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla son Chery'leri kaçırmayın. Detaylar Chery.com.tr'de. Chery.
4: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
5: Migros'tan temel gıda ürünlerinde Hodri Meydan 4-17 Haziran tarihleri arasında zeytinyağından salçaya, pirinçten toz şekere. Kaçırılmayacak ürünler Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros, hepinize
6: iyi gelecek. Of ya, bu ocak nasıl temizlenecek şimdi?
7: Diye üzüldüğünüz günler geride kaldı. Çünkü artık Beko indüksiyonlu ocak var, temizleme derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. Bu sayede ocağın üzerine dökülen yemekler yanmaz, cam yüzeye yapışmaz ve kolayca temizlenir. Detaylar Beko mağazaları ve Beko.com.tr'de. İşte bu Beko farkı.
8: Günün her saati kontrol.

0: istediğin an gelsin Sütaş Ayran.
1: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
2: Bu yazın ışıltısı Skoda Elroq. Skoda Elroq sahipleri yazın keyfini Kiko Milano güneş bakım ürünleriyle çıkarıyor. Kadın müşterilerimize özel Kiko Milano güneş bakım ürünleri ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesi Skoda showroomlarında. Üstelik Skoda Elroq 2 milyon 349 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla. Detaylar skoda.com.tr'de.

Slowtürk her zaman seninle. facebook.com/slowtürkradio, Instagram slowtürkradio'dan takip et, iOS ve Android uygulamalarımızı indir. Slow müziğin keyfini her an, her yerde yaşa.

kaydı. Meteorolojik verilere şöyle bir göz atarsak sıcaklıklar mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam ediyor. Hafta içi ile hafta sonunun arasında gizli bir anlaşma mı var bilmiyorum ama biz çalışırken güneş de tam mesai yapıyor. Sabah erken geliyor, akşama kadar görev başında ama hafta sonu yaklaşınca işler değişiyor. Cuma günüyle birlikte sıcaklıklar düşüyor, bulutlar nöbete geliyor. Sanki güneş de hafta sonu iznine çıkıyor adeta. Biraz sitem etsek de yaz mevsiminin içinde biraz serinlik, biraz sıcak olması güzel. Bir de yer değiştirirlerse daha iyi olacak gibi. Yarın Güneydoğu Anadolu bölgesi için muhtemel toz taşınımından bahsediyor yetkililer. Rüzgar da yarın Kuzey Ege ve İç Anadolu'da sert esecek. Aklınızda olsun. Günaydın herkese.

0: Parafın katkılarıyla.
1: Piyasaların 16 Haziran Salı günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0.32 değer kazancıyla 14.493 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 46.29, euro 53.75'ten işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.441, çeyrek altın 10.923 liradan alıcı buldu.
0: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.

0: Mehmet Bey ve oğlu kapıda vedalaşıyor. Mehmet Bey'in evi cebine gidiyor ve o da ne? Cebinden iki tane basketbol maçı bileti çıkıyor. Biletler Berk'e doğru uzanırken...
1: Baba büyüksün!
0: Diyerek babasına sarılıyor.
2: Süvari'de babalar gününe özel tişört ve gömleklerde bir alana bir bedava. Süvari.
3: Yakışan yapar.
4: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
5: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
6: Bu yaz Pafi'de indirim rüzgarları esiyor. Seçili yatak, baza, başlık setlerinde %15 indirim, yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Pafi'de. Üstelik çeşitli ürünlerde 2025 fiyatları devam ediyor. Sen bunun üstüne fiyat istersen.
7: Getir yazı fırsatlarıyla geldi. Bu salı ve çarşamba yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Siparişini ver, yazı özel fırsatı kaçırma.
8: Bir, iki, üç, Migros Yemek, bir, iki, üç. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim.
9: Migros Yemek.
8: Migros uygulamasında.
10: Setur Yaz Show.
11: Güneş Zirve'de Setur Yaz Fırsatları sahnede. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya detayları ve rezervasyon için setur.com.tr ya da 444-2822.
12: Tatilse Setur.
13: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde

0: Herkesler geçer, Türkiye geçer. Geçer geçer Türkiye, QNB'ye geçer. Sıla'da geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: kararsız mısınızdır siz de? Bir tercih yaptığınızda mesela aklınız diğer seçenekte kalır mı? Benim kalır, ne yalan söyleyeyim. Ya mutluluk seçmemeyi tercih ettiğim şeyde gizliyse diye düşünürüz. Özellikle de çocuklukta yaşanmıştır bu. Başkasının daha iyi koşullarda yaşadığı hissi vardır. Kaçan balığın büyük olduğu inancı vardır. Oysa sorun çoğu zaman tercihlerimizde değildir. Yaşanmamış bir hayatı romantikleştirmemizdedir. İnsan gidilmemiş yolu daha cazip, daha gizemli buluyor. Yani neyi seçersek seçelim pişmanlık hissi yanımıza uğrayabiliyor. Çünkü seçmediğimiz yolun sonunu bilemiyoruz. Slow Trip'te bu sabah şarkılar da bize böyle hikayeler anlatıyor. Bakın ne diyor.
1: Dışarıdan gördüğüm gibi değil.

0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sunar. Çevreyi kirletmeden enerji üretmek gelişmişliğin en önemli özelliklerinden biridir. Enerji verimliliğinin en temel ilkesi ise tükettiğimiz yerde üretim yapmak. Eğer enerjiyi evinizde tüketiyorsanız en yakın yer olan çatınızda da güneş panelleriyle üretim yaparak kendi enerji verimliliğinize çözüm sağlayabilirsiniz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sundu.
1: Reklam. Turnuva boyunca golleri istediğin yer.

0: Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar TVBu.com.tr'de.
1: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
2: Beta Enerji halka arzuluyor. Talep toplama tarihleri 18-19 Haziran. Konsorsiyum liderleri TSKB ve Ziraat Yatırım.
3: Anneler, babalar, çilekte %30'a varan büyük indirim başladı. Üstelik bambu yatak hediye. Çocuğunuzun hayalindeki oda için en yakın çilek odası mağazasına bekliyoruz. Detaylar çilek.com'da.
4: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışveriş.

0: Migros uygulamasında. Evimde divan
1: ev var. Kahve keyfiyle rahatlık Divan Ev'de. Belirli tutardaki mobilya alışverişlerinize tam otomatik espresso makinesi hediye. Üstelik peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla. Son gün 30 Haziran. Detaylar divanev.com.tr'de. Evimde divan
2: ev var. Yeni Dacia Logan yola çıktı. EcoG 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
3: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da.
4: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
5: Akakçe. Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen ol. Reklam.
6: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
7: İstanbul'da şu dakikalarda trafik yoğunluğu %50 seviyelerinde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü her iki yönde akıcı seyretiyor. Avrupa yakası E5'te Beylikdüzü Avcılar Küçükçekmece, İncirli Merter Topkapı Hayvansaray Haliç hattı yoğun. TEM'de Bahçeşehir Altınşehir Sultan Gazi Ok Meydanı aksi yönde İstoç Mahmut Bey gişeler yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir iç trafiğinde Maltepe Ataşehir her iki istikamette aralıklarla yoğunlaşıyor. Kozyatağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü hattı yoğun seyrediyor. TEM'de ise Sancaktepe Ümraniye her iki istikamette aralıklı yoğun. Kavacık Fatih Sultan Mehmet Köprüsü hattında seyir hızı düşük. Aksi yönde herhangi bir yoğunluk gözlemlenmiyor.
6: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu.
8: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Geçtiğimiz günlerde karşıma çıkan cümle şöyle diyordu. Rahatsızlık veren genellikle ışık değildir. Sorun gölgeye alışmış gözlerdedir. Ne kadar doğru değil mi düşününce? Bazen değişimden değil, alışkanlıklarımızdan vazgeçmekten korkuyoruz. Yeni olanı hemen yargılıyoruz. Farklı olana mesafe koyuyoruz. Oysa bazı güzellikler ilk anda değil, biraz yaklaştıkça görünüyor. Belki bugün bize yabancı gelen bir düşünceye, bir insana ya da yeni bir başlangıca biraz daha açık olabiliriz. Böylece aradığımız aydınlığı tam da orada bulabiliriz belki. Ne dersiniz? Ay.

0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sunar. Hep seninle Mitsubishi Elektrik Klima.
1: Bugün bazı illerimizdeki hava kalite indeksi şu şekilde: İstanbul 88 kötü, Ankara 55 hassas gruplar için sağlıksız, İzmir 85 hava kirlilik düzeyi yüksek, Trabzon 39 orta ve Diyarbakır 51 ile kötü seviyelerde seyredecek.
0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sundu.
2: Hep seninle Mitsubishi Elektrik.
3: Finans, günün tasarruf ipucunu sunar.
4: Finansal planlama kişiye özel olmalıdır. Tasarruf finansmanında aylık ödeyeceğiniz taksit miktarını da, toplam vadeyi de tamamen kendi gelirinize göre siz belirlersiniz. Hayat standardınız değişmeden yatırım yapın.
3: İyi Finans, günün tasarruf ipucunu sundu.
5: Yaz çocukları çok uzaklara götürecek kitaplar İş Bankası'nda. Açık denizlerden uzayın derinliklerine, okuma sevgilerini pekiştirecek birbirinden heyecanlı ve merak dolu iki kitap, Karneni Göster Kitabını Al kampanyasıyla İş Bankası şubelerinde ve kumbaradergisi.com'da tüm çocuklarımızı bekliyor.
6: Benim bankam İş Bankası.
7: Beta Enerji halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 18-19 Haziran. Konsorsiyum liderleri TSKB ve Ziraat Yatırım.

0: istediğimiz o ruh geri geldi. Sesimizi tüm dünyaya duyurmaya gidiyoruz. Trendyol olarak Türkiye A Milli Futbol Takımı resmi sponsoru olmaktan gurur duyuyor. Millilerimize başarılar diliyoruz.
1: Bu yazın ışıltısı Skoda Elroq. Skoda Elroq sahipleri yazın keyfini Kiko Milano güneş bakım ürünleriyle çıkarıyor. Kadın müşterilerimize özel Kiko Milano güneş bakım ürünleri ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesi Skoda showroomlarında. Üstelik Skoda Elroq 2 milyon 349 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla. Detaylar skoda.com.tr'de.

0: 11'de.
1: Ne istersen de 11.
2: Carrefour'da Payfor'la 800 lira puan. 30 Haziran'a kadar 2500 lira ve üzeri Payfor'la yapacağınız ödemelerde toplamda 800 lira puan sizi

0: Bu yaz Pafi'de indirim rüzgarları esiyor. Seçili yatak, baza, başlık setlerinde %15 indirim, yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Pafi'de. Üstelik çeşitli ürünlerde 2025 fiyatları devam ediyor. Sen bunun üstüne fiyat istersen.
1: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para, M-Para, bankanın
2: güzeli. Hediyenin babası, Boyner Navla 90 dakikada babanda. Sen de hediyeni

0: de %60'a varan indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Boyner uygulamasında.
1: Reklam.
2: Kamu spotu.
3: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
4: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
5: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
6: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
5: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
7: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

geri. Şarkılar bu sabah da aşka dair düşündürüyor. Mesela büyük aşk nedir sizce? Bazen büyük aşkları hayatı çözmüş, tüm hatalarını geride bırakmış insanların karşılaşması gibi hayal ediyoruz. Oysa gerçek hayatta çoğumuz biraz eksik, biraz yorgun, biraz yaralı, biraz karışık değil miyiz? Peki de büyük aşkın mükemmel olmakla ilgisi yoktur. Birbirlerinin kusurlarını görmek, yaralarını fark etmek ve buna rağmen vazgeçmemektir. Çünkü bazı yaralar yalnız başına değil, güven duyulan bir kalbin yanında daha kolay iyileşir. O yüzden büyük aşk iki kusursuz insanın değil, birlikte iyileşmeyi başarabilen insan.

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: İstanbul'da şu dakikalarda trafik yoğunluğu %50 seviyelerinde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü her iki yönde akıcı seyretiyor. Avrupa yakası E5'te Beylikdüzü Avcılar Küçükçekmece, İncirli Merter Topkapı Hayvansaray Haliç hattı yoğun. TEM'de Bahçeşehir Altınşehir Sultan Gazi Ok Meydanı aksi yönde İstoç Mahmut Bey gişeler yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe Ataşehir her iki istikamette aralıklarla yoğunlaşıyor. Kozyatağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü. Köprüsü hattı yoğun seyrediyor. TEM'de ise Sancaktepe Ümraniye her iki istikamette aralıklı yoğun. Kavacık Fatih Sultan Mehmet Köprüsü hattında seyir hızı düşük. Aksi yönde herhangi bir yoğunluk gözlemlenmiyor.
0: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu.
2: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Reklam. Bu klasik gitarın sesi. Bu da klasiğin ötesinde CQ7'nin sesi. Zarafet, güç ve stilin buluştuğu CQ7'ye kavuşmanın şimdi tam zamanı. 1.6 litre turbo benzinli motoruyla CQ7, şimdi 2 milyon 130 bin TL'den başlayan fiyatlar ve ticari müşterilere özel 600 bin TL'ye 6 ay vadeli %0 faizli kredi avantajıyla. Stoklarla sınırlı bu fırsatı kaçırmayın. Detaylı bilgi omodaceku.com.tr'de.
4: Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı. Albert Genau. Cam Balkon'un adı, soyadı.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı. Albert Genau. Cam Balkon'un adı, soyadı.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: 1-2-3 Migros Yemek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim.
9: Migros Yemek.
8: Migros uygulamasında.
10: Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
11: Kahve keyfiyle rahatlık Divan Ev'de. Belirli tutardaki mobilya alışverişlerinize tam otomatik espresso makinesi hediye. Üstelik peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla. Son gün 30 Haziran. Detaylar divanev.com.tr'de.
12: Evinde divan ev var.
13: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta. Her

0: Paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Filenin Sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek oluyoruz. Türkiye'nin 5G kapsama lideri ve kadın voleybol milli takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filenin Sultanlarını gönülden destekliyoruz.
2: Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Heh, sen de benim gibi sessizliği seviyorsan beni dinlesen, taktır bir kompen. 30 yıllık kalite.
3: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da.
2: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.

Haftanın ortası çarşamba sabahındayız. Sanki havalar ısındıkça biraz daha mı yavaş geçer oldu günler? Bilmem siz de böyle düşünüyor musunuz? Gelin bu sabah düşüncelerinizi, kalbinizden geçenleri ve günaydın mesajlarınızı Snow Türk'ten paylaşın. WhatsApp hattımızı hatırlatalım. 549 659 66 00 siz de bize mesajınızla ulaşın.

boş yere üzmüşüm, sonradan anladım. Bir tanem seni özleye özleye kalbimi avuttum. Çiğ tanem seni söyleye

0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
1: Zebraların neden çizgileri vardır? Zebraların sahip olduğu siyah beyaz çizgilerin temel işlevi onları hastalık taşıyan sineklere karşı korumaktır. Bu durumun nedeninin sineklerin tek renkli yüzeylere kıyasla koyu açık renk şeritli yüzeylere konmayı daha az tercih etmesi olduğu düşünülüyor. Ayrıca siyah beyaz çizgiler zebraların vücut sıcaklıklarını düşürmelerine yardımcı olur.
0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.

0: kurallarını sunar.
1: Yerleşim yerlerinde araçların azami hız sınırı genel olarak 50 km saattir. Bu sınır yaya güvenliğini sağlamak amacıyla belirlenmiştir. Yol şartlarına göre hız daha da düşürülebilir. Sürücüler hızlarını her zaman kontrol altında tutmalıdır.

0: bahar geldi, şeller 450 liraya varan bonusla şenlendi. 30 Haziran'a kadar anlaşmalı Shell istasyonlarından ayrı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1400 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobilyada QR'la ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Shell.com.tr'de.
1: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif

0: Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi
1: Kredi? Erikli, bizim çocukların coşkusuna kupa heyecanı.

0: 12 Haziran.
1: Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Heh, sen de benim gibi sessizliği seviyorsan beni dinlesen, taktır bir kompen. 30 yıllık kalite.
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
1: Akakçe. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
3: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QNB'ye geçenlere gelsin. Son, 2, 3, 4.

0: Anadolu Türk, İzmir 87.7, Adana 94.2, Antalya 100.9, Bursa 102.6, Erzurum 95.0, Eskişehir 101.0, Gaziantep 96.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Çarşamba sabahının günaydınlarıyla günün 9. saatine devam edelim. İstanbul'dan Banu, bugün çalacağınız tüm şarkılar önce bana, sonra Ordu Devlet Hastanesi'nde görev yapan ablam Burcu, ablamdan farkı olmayan Özlem ablaya gelsin diyor. Tatillerine çok az bir zaman kalmış, şimdiden iyi tatiller dileyelim biz de. Kızımız Umay için bir günaydın der misiniz, gününüz güzel geçsin demiş. Umay'a kocaman sevgiler göndererek armağan edelim bu şarkıyı. Ankara'dan Rabia'dan Azat'a armağan oluyor şarkımız. Afyon'dan Ümit ve değerlisi Hacer'i için olacak. 549-659-66-00 siz de bize ulaşabilirsiniz.

0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
2: Otopratik. Türkiye'nin yol haritasında bugünkü durağımız Diyarbakır. Yaklaşık 9000 yıllık bir geçmişe sahip olan Diyarbakır, yaz aylarında 46 dereceye kadar çıkan hava sıcaklığıyla ve düz damlı ev mimarisiyle karşılıyor misafirlerini. Misafirperverliği ve doğunun Paris'i olarak bilinen Diyarbakır'da, Dicle Nehri'nin yanı sıra Anadolu'nun en eski camisi olarak bilinen Diyarbakır Ulu Camii gibi kendine özgü kültürel mirasıyla sizi büyüleyecek yerleri ziyaret edebilir. Güne tarihi Hasanpaşa Hanı'nda kahvaltıyla başlayabilirsiniz. İçinde birçok konaklama yeri bulunsa da bu şehirde antik taş yapılı evlerin dikkatinizi çekeceğine emin olabilirsiniz. Binlerce yıllık tarihi boyunca birçok kültürden etkilenen, yöresel lezzetleriyle dolu olan mutfağını da mutlaka denemenizi tavsiye ederiz. Kültürüyle hayran kalacağınız bu şehirde keyifli yolculuklar.
0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir

0: Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go ile her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar TVBu.com.tr'de.
1: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
2: Beta Enerji halka arzuluyor. Talep toplama tarihleri 18-19 Haziran. Konsorsiyum liderleri TSKB ve Ziraat Yatırım.
3: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da.
4: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
5: Migros'tan temel gıda ürünlerinde Hodri Meydan 4-17 Haziran tarihleri arasında zeytinyağından salçaya, pirinçten toz şekere. Kaçırılmayacak ürünler Migros.

0: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil Budur hissi.
2: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel, Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
5: HDI Sigorta.
6: Anneler, babalar, Çilek'te %30'a varan büyük indirim başladı. Üstelik bambu yatak hediye. Çocuğunuzun hayalindeki oda için en yakın Çilek Odası mağazasına bekliyoruz. Detaylar çilek.com'da.
7: Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Heh, sen de benim gibi sessizliği seviyorsan beni dinlesen, taktır bir kompen. 30 yıllık kalite.
8: Sıradaki şarkı Happy Jean'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
9: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
7: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
10: Reklam.
11: Kamu spotu. Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Anadolu Türk'te 17 Haziran Çarşamba sabahında günaydınları sahiplerine ulaştırmaya devam edelim. İzmir'den Murat Hatice için çalar mısınız diyor. Sivas'ta Onur ve Neslihan bizleri dinliyorlar. Onlar için olacak şarkımız. Taksi şoförü Gökhan Kasap'tan meslektaşı Ahmet'e armağan oluyor bu şarkı. 549-659-66-00 siz de bize ulaşabilirsiniz.

0: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
1: Piyasaların 16 Haziran Salı günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0.32 değer kazancıyla 14.493 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 46.29, euro 53.75'ten işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.441, çeyrek altın 10.923 liradan alıcı buldu.
0: Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Bazı fırsatlar gelir ve geçer. Gelir ve geçer. Hayalinizdeki Chery Tiggo 7 4x4 önünüzden geçmesin. Sizin olsun. 2.391.000 TL'den başlayan fiyatlarla ticari müşterilerimize özel 600.000 TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla son Chery'leri kaçırmayın. Detaylar Chery.com.tr'de. Chery.
3: Yaz zamanı, Daikin Siesta zamanı. Sessizliği ve tasarruf teknolojileriyle Daikin klimalar şimdi 36.000 liradan başlıyor.

unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar

0: Özlediğimiz o ruh geri geldi. Sesimizi tüm dünyaya duyurmaya gidiyoruz. Trendyol olarak Türkiye A Milli Futbol Takımı resmi sponsoru olmaktan gurur duyuyor. Millilerimize başarılar diliyoruz.
1: Carrefour'sa da Payfor'la 800 lira puan. 30 Haziran'a kadar 2500 lira ve üzeri Payfor'la yapacağınız ödemelerde toplamda 800 lira puan...

0: iPhone 17 Pro, PlayStation 5 ve onlarca süper hediye Getir Yaz çekilişinde. Getir ve Getir Büyük siparişlerinde her 300 TL ile çekilişe katıl, kazanma fırsatı yakala.
1: Keterler, trikolar, modal kumaşlar. Günün her saati rahatlık, hafiflik ve stil arayanlara.

0: Milli takımlar ana sponsoru Ray Sigorta, milli takımımıza başarılar diler.
1: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para, M-Para, bankanın
2: güzeli. Güney Avrupa rotanızı Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla çizin. Madrid, Paris, Roma ve diğer seçili şehirlere İstanbul çıkışlı gidiş dönüş biletinizi 9-19 Haziran tarihleri arasında alın. 1 Kasım 2026, 30 Mart 2027 tarihleri arasında 149 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.

Slow Türk'te yeni güne günaydın demeyi sürdürüyoruz. Bursa'dan Dilek ve ikinci baharı Mehmet için çalıyoruz bu şarkıyı. Ankara'dan selamlar göndermiş Hakan Batur. Kızlarım Beyza, Tuana, Sude Naz ve kardeşim Tuğba için istiyorum diyor. Ecrin diyor ki annemin kuru temizleme dükkanında sizleri dinliyoruz. Şarkımız size de armağan olsun. Füsun için de olacak bu şarkı. 549 659 66 çift 0. Siz de WhatsApp'a

0: bahar geldi, şeller 450 liraya varan bonusla şenlendi. 30 Haziran'a kadar anlaşmalı şel istasyonlarından ayrı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1400 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobilyada QR'la ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve shell.com.tr'de.
1: Beta Enerji halka arzuluyor. Talep toplama tarihleri 18-19 Haziran. Konsorsiyum liderleri TSKB ve Ziraat Yatırım.
2: Şimdi evinizi stadyuma çevirmenin MediaMarkt'la tam zamanı. Dünya Kupası coşkusunu evinize taşımak için televizyondan ses sistemlerine, tabletten kulaklıklara çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta.
3: Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
4: Bizim çocukların coşkusuna, kupa heyecanına susayanların sponsoru.
5: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Klasik'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızklasik.com'da.
7: Reklam.
8: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Zoltürk'te mesajları şarkılarımızla buluşturmaya devam edelim. Hayatıma anlam katan canımın içine armağan ediyorum demiş bir dinleyicimiz. İsviçre'den selamlar gelmiş. Bugün benim doğum günüm, bana ve tüm ikizler burcu olanlara armağan eder misiniz demişler. Bugün doğan herkese nice yıllar dileyelim. Adapazarı'ndan Semra ve iş arkadaşları için de çalalım bu şarkıyı. 549-659-66-00 WhatsApp numaramız. Birazdan artık son günaydınlar burada olacak. Onlardan biri sizinki olsun, isterseniz bize yazın.

0: beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sunar.
1: Hep seninle Mitsubishi Elektrik Klima.
2: Bugün bazı illerimizdeki hava kalite indeksi şu şekilde. İstanbul 88 kötü, Ankara 55 hassas gruplar için sağlıksız, İzmir 85 hava kirlilik düzeyi yüksek, Trabzon 39 orta ve Diyarbakır 51 ile kötü seviyelerde seyredecek.
0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima hava kalite indeksini sundu.
1: Hep seninle Mitsubishi Elektrik.
3: Finans, günün tasarruf ipucunu sunar.
4: Ev veya araba alırken en büyük engel genelde peşinattır. Tasarruf finansmanı sisteminde peşinat ödeme zorunluluğunuz yoktur. Sıfır peşinat ve esnek taksitlerle bütçenizi sarsmadan bugünden geleceğe yatırım yapabilirsiniz.
3: İyi finans, günün tasarruf ipucunu sundu.
5: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
6: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.

0: Bu klasik gitarın sesi. Bu da klasiğin ötesinde CQ7'nin sesi. Zarafet, güç ve stilin buluştuğu CQ7'ye kavuşmanın şimdi tam zamanı. 1.6 litre turbo benzinli motoruyla CQ7, şimdi 2 milyon 130 bin TL'den başlayan fiyatlar ve ticari müşterilere özel 600 bin TL'ye 6 ay vadeli %0 faizli kredi avantajıyla. Stoklarla sınırlı bu fırsatı kaçırmayın. Detaylı bilgi omodaceku.com.tr'de.
1: Anneler, babalar, çilekte %30'a varan büyük indirim başladı. Üstelik bambuya tak hediye. Çocuğunuzun hayalindeki oda için en yakın çilek odası mağazasına bekliyoruz. Detaylar çilek.com.

Son Türk'te geldik bu sabahın son günaydın mesajlarına. Ankara'dan Rabia, canım arkadaşım Gül'e armağan ediyorum diyor. Şanlıurfa'dan Zeynep bizlere yazmış. Çok sevdiğim eşim Mehmet, çocuklarım Ebrar ve Behram Umut için istiyorum diyor. Diyarbakır'dayız bu kez. Ayşe selamlarını göndermiş. Bizden de sevgiler. Erdi de diyor ki İzmir yolundayız. Arabada dinlemek için keyifli bir şarkı bize de armağan eder misiniz? İyi yolculuklar dileyelim ve bu sabah mesajlarıyla bize ulaşıp günümüzü güzelleştiren tüm dinleyenlerimize de armağan edelim bu şarkıyı.

0: Parafın katkılarıyla.
1: Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.510 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 46.31, euro 53.92'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.445, çeyrek altın 10.930 liradan alıcı buluyor. Güzellikler
0: dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
3: Akakçe. Mehmet Bey ve oğlu kapıda vedalaşıyor. Mehmet Bey'in evi cebine gidiyor ve o da ne? Cebinden iki tane basketbol maçı bileti çıkıyor. Biletler Berk'e doğru uzanırken...
4: Baba, büyüksün!
3: Diyerek babasına sarılıyor.
5: Süvari'de Babalar Günü'ne özel tişört ve gömleklerde bir alana bir bedava. Süvari.
6: Yakışan yapar.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: ne 11'de.
1: Ne istersen ne 11.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Evimde divan hep var.
4: Kahve keyfiyle rahatlık Divan Ev'de. Belirli tutardaki mobilya alışverişlerinize tam otomatik espresso makinesi hediye. Üstelik peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla. Son gün 30 Haziran. Detaylar divanev.com.tr'de.
2: Evimde divan ev var. Serviste yenilen, yolda güçlen. Fiat servislerinde 8000 lira ve üzeri mekanik işlemlerde 4000 liraya varan Opet yakıt puan veya Aygaz 100 oktan puan hediye. Detaylı bilgi ve randevu için fiat.com.tr.
5: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.

0: yıldız kaydı.
1: Aşka dair şarkılarla Slow Türk'te çarşamba gününün başlangıcını yaptık. Saat 11'e yaklaşıyor. Gün öğleye doğru ilerliyor. Ben Didem, zaman bugünlük benim için veda vaktini gösteriyor. Herkese her şeyin yolunda olduğu güzel bir çarşamba günü dilerim. Slow Türk'te aşkla kalın.

0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
2: Otopratik. Türkiye'nin yol haritasında bugünkü durağımız Diyarbakır. Yaklaşık 9000 yıllık bir geçmişe sahip olan Diyarbakır, yaz aylarında 46 dereceye kadar çıkan hava sıcaklığıyla ve düz damlı ev mimarisiyle karşılıyor misafirlerini. Misafirperverliği ve doğunun Paris'i olarak bilinen Diyarbakır'da, Dicle Nehri'nin yanı sıra Anadolu'nun en eski camisi olarak bilinen Diyarbakır Ulu Camii gibi kendine özgü kültürel mirasıyla sizi büyüleyecek yerleri ziyaret edebilir. Güne tarihi Hasanpaşa Hanı'nda kahvaltıyla başlayabilirsiniz. İçinde birçok konaklama yeri bulunsa da bu şehirde antik taş yapılı evlerin dikkatinizi çekeceğine emin olabilirsiniz. Binlerce yıllık tarihi boyunca birçok kültürden etkilenen, yöresel lezzetleriyle dolu olan mutfağını da mutlaka denemenizi tavsiye ederiz. Kültürüyle hayran kalacağınız bu şehirde keyifli yolculuklar.
0: Türkiye'nin yol haritası. En güvenilir

Avrupa rotanızı Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla çizin. Madrid, Paris, Roma ve diğer seçili şehirlere İstanbul çıkışlı gidiş dönüş biletinizi 9-19 Haziran tarihleri arasında alın. 1 Kasım 2026-30 Mart 2027 tarihleri arasında 149 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thye.com'da.

0: Doğu Türk, Kocaeli 94.2, Gebze 91.1, Kayseri 91.0, Trabzon 94.0, Kütahya 98.2 ve Balıkesir 89.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

bugün de böyle kendi ritminde. Slow Türk'te ilk kez duyduğunuz şarkıydı. Günaydın, herkese merhabalar. Haluk Sarıtaş ben. Yine birbirinden güzel şarkılarla yaklaşık 4 saat boyunca yanı başınızda olacağım. Mutlu, keyif dolu dakikalar.

Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten Sivi Enerji, bunu biliyor muydunuzu sunar. Kalkınma, gelişme ve büyümenin en önemli göstergelerinden biri enerji üretimidir. Kendi ihtiyaç duyduğunuz elektrik enerjisini güneşten elektrik üreterek enerji sorununa dur diyebilirsiniz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten Sivi Enerji, bunu biliyor muydunuzu sundu.

0: Milli takımlar ana sponsoru Ray Sigorta, milli takımımıza başarılar diler. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Acil nakde ihtiyacınız varsa Yapı Kredi'de esnek hesap var. Siz de başvurun, hesabınızda paranız olmasa bile tüm ihtiyaçlarınızı anında karşılayın. Üstelik dilerseniz taksitli esnek hesapla taksit ödeyin. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Carrefour'da Payfor'la 800 lira puan. 30 Haziran'a kadar 2500 lira ve üzeri Payfor'la yapacağınız ödemelerde toplamda 800 lira puan.

0: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünürüm.
1: Spotu. Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

saygımdan ve Bengü radyonuzdaydı. Slow Türk'te birazdan biliyorsunuz istek hattımız devreye girecek ve sizler de sesli mesajlarınızı gönderebileceksiniz. Ama öncesinde Tan Taşçı burada, yok başka hayalim Slow Türk'te.

0: kurallarını sunar.
1: Köy yollarında traktör ve tarım araçları sıkça kullanılır. Bu araçlar düşük hızla ilerlediği için sürücülerin dikkatli olması gerekir. Ani sollama kazalara yol açabilir. Trafik kurallarına uyulması güvenliği artırır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
5: Sen ne istersen ol.
6: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın.
9: iPhone 17 Pro, PlayStation 5 ve onlarca süper hediye getir yaz çekilişinde. Getir ve getir büyük siparişlerinde her 300 TL ile çekilişe katıl, kazanma fırsatı yakala. Getir, bir
10: mutluluk getir. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
11: Babalar günü ve karne hediyelerinin tam zamanı. Akıllı telefonlardan kulaklıklara, tabletlerden scooterlara çeşit çeşit teknolojik hediye MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Siz de MediaMarkt'a gelin, babalar günü ve karne hediyelerini keşfedin. Son gün 21 Haziran. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de.
12: MediaMarkt,

yüz yüzeyken konuşuruz, dinle beni bir Slow Türk'teydi. Artık program sizin. Bu çarşamba gününe şarkılarınızı bırakabilirsiniz. 549-659-66-0 549-659-66-0'a sesli mesajlarınızı gönderebilirsiniz.

0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
2: Otopratik, Otopratik.
3: Türkiye'nin yol haritasında bugünkü durağımız Diyarbakır. Yaklaşık 9000 yıllık bir geçmişe sahip olan Diyarbakır, yaz aylarında 46 dereceye kadar çıkan hava sıcaklığıyla ve düz damlı ev mimarisiyle karşılıyor misafirlerini. Misafirperverliği ve doğunun Paris'i olarak bilinen Diyarbakır'da, Dicle Nehri'nin yanı sıra Anadolu'nun en eski camisi olarak bilinen Diyarbakır Ulu Camii gibi kendine özgü kültürel mirasıyla sizi büyüleyecek yerleri ziyaret edebilir. Güne tarihi Hasanpaşa Hanı'nda kahvaltıyla başlayabilirsiniz. İçinde birçok konaklama yeri bulunsa da bu şehirde antik taş yapılı evlerin dikkatinizi çekeceğine emin olabilirsiniz. Binlerce yıllık tarihi boyunca birçok kültürden etkilenen, yöresel lezzetleriyle dolu olan mutfağını da mutlaka denemenizi tavsiye ederiz. Kültürüyle hayran kalacağınız bu şehirde keyifli yolculuklar.
0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir

yaz Pafi'de indirim rüzgarları esiyor. Seçili yatak, baza, başlık setlerinde %15 indirim, yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Pafi'de. Üstelik çeşitli ürünlerde 2025 fiyatları devam ediyor. Sen bunun üstüne fiyat istersen.

0: 11'de.
1: Ne istersen ne 11.
2: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
3: Carrefour'da Payfor'la 800 lira puan. 30 Haziran'a kadar 2500 lira ve üzeri Payfor'la yapacağınız ödemelerde toplamda 800 lira puan size...

0: o ruh geri geldi. Sesimizi tüm dünyaya duyurmaya gidiyoruz. Trendyol olarak Türkiye A Milli Futbol Takımı resmi sponsoru olmaktan gurur duyuyor. Millilerimize başarılar diliyoruz.
1: Programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: hesapta gel.
1: Ayna grubu Akdeniz'le radyonuz ait Slow Türk destek hattımız devreye girdi, hemen dinleyelim.
2: Merhaba Haluk abi, yayınlar. Ben İstanbul'dan Volkan. Bugün senden istek parçam Erkin Koray, Sevince parçası. Çalarsan çok sevinirim. Tekrardan iyi yayınlar diliyorum.

0: Erkin Koray, Sevince radyonuzdaydı. Geçmişte kalmaya devam edelim.
1: Günaydın Haluk Bey. Günaydın Slow Türk ailesi. Bayağıdır yazamadım. Umarım herkes iyidir. Kolay gelsin. Nilüfer'den ta uzak yollarda adlı şarkıyı herkes için istiyorum. Kendim için de. Hoşça kalın.

0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sunar.
1: Hep seninle Mitsubishi Elektrik Klima.
2: Bugün bazı illerimizdeki hava kalite indeksi şu şekilde. İstanbul 88 kötü, Ankara 55 hassas gruplar için sağlıksız, İzmir 85 hava kirlilik düzeyi yüksek, Trabzon 39 orta ve Diyarbakır 51 ile kötü seviyelerde seyredecek.
0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sundu.
1: Hep

0: Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go ile her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar TVBu.com.tr'de.
1: Hediyenin babası Boyner Navla 90 dakikada babanda. Sen de hediyeni Boyner

0: 60'a varan indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Boyner uygulamasında. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Keterler, trikolar, modal kumaşlar. Günün her saati rahatlık, hafiflik ve stil arayanlara. Birbirinden şık alternatifler bu yaz Avrupa'da.
2: Acil nakde ihtiyacınız varsa Yapı Kredi'de esnek hesap var. Siz de başvurun, hesabınızda paranız olmasa bile tüm ihtiyaçlarınızı anında karşılayın. Üstelik dilerseniz taksitli esnek hesapla taksit taksit ödeyin. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Yapı Kredi, bir adım önde.
3: 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr.

0: Melike Şahin, Diva Yorgun'la radyonuzdaydı. Slow Türk'te sesli mesajlara kaldığımız yerden devam edelim.
1: İyi yayınlar Haluk abi. Ordu'dan sevgiler. Seni severek dinliyoruz. Madrigal'den sana ait parçasını tüm dinleyicilere ve tüm sevdiklerime armağan etmek istiyorum. Çalarsanız sevinirim. İyi yayınlar.

0: Popüler müziğin başarılı isimlerinden bir tanesi, Simge'den bahsediyorum. Kalpsiz Serseri radyonuzdaydı. Slow Türk'te İzmir'deyiz.
1: Merhabalık abi, İzmir'den Murat ben. Zeynep Bastık çalar mısınız?
0: O zaman Zeynep Bastık ve Rıza Tamer düeti dinletelim. Benden sonra Slow Türk'te.

0: Parafın katkılarıyla.
1: Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul 100 endeksi 14.510 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 46.31, euro 53.92'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.445, çeyrek altın 10.930 liradan alıcı buluyor. Güzellikler
0: dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
3: Türkiye'nin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek oluyoruz. Türkiye'nin 5G kapsama lideri ve kadın voleybol milli takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Türkiye'nin sultanlarını gönülden destekliyoruz.
4: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da.
5: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
6: iPhone 17 Pro, PlayStation 5 ve onlarca süper hediye getir yaz çekilişinde. Getir ve getir büyük siparişlerinde her 300 TL ile çekilişe katıl, kazanma fırsatı yakala. Getir.

geliyor. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve

Slow Türk her zaman seninle. facebook.com/slowturkradyo, Instagram Slow Türk Radyo'dan takip et, iOS ve Android uygulamalarımızı indir. Slow müziğin keyfini her an, her yerde.

0: Adı İntikam'dı. Afra radyonuzdaydı. Sesli mesajlar devam ediyor.
1: Merhabalar. Ben Balıkesir'den Hüseyin. Sıradaki şarkıyı Balıkesir halkına ve Peynirköy köyü halkına saygılarımla armağan ediyorum. Hoşçakalın.
0: Peki, teşekkür ederiz. Bir başka mesaj.
2: Merhaba Haluk Bey, merhaba Sıla Türk ailesi. Kütahya'dan herkese sevgiler, selamlar. Size bir süredir ses kaydatamamıştım ama frekansımız ve kalbimiz hep sizlerle. Ben bugün Soner Arıca'dan Yüreğime Ektim Seni şarkısını çok özlediğim can dostum ve onun güzel arkadaşları için istiyorum.

0: Bora Öztoprak ve o en sevilen slow şarkılarından bir tanesi. Seni seviyorum radyonuzdaydı. Sesli mesajlarda bakalım sıradaki istek neymiş.
1: Merhaba Slow Türk. Uzakta olan sevdiğime Merhaba Edel'den 2 tas bir çorbaya çalar mısınız? Teşekkür ederim.

0: Finans günün tasarruf ipucunu sunar.
1: Finansal planlama kişiye özel olmalıdır. Tasarruf finansmanında aylık ödeyeceğiniz taksit miktarını da, toplam vadeyi de tamamen kendi gelirinize göre siz belirlersiniz. Hayat standardınız değişmeden yatırım yapın.
0: İyi finans. İyi Finans günün tasarruf ipucunu sundu.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Yaz zamanı, Daikin Siesta zamanı. Sessizliği ve tasarruf teknolojileriyle Daikin klimalar. Şimdi 36 bin liradan başlayan fiyatlar ve bonusa özel 12 taksit fırsatıyla Daikin bayilerinde. Daikin, doğru hava
4: uzmanı. Fiyenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek oluyoruz. Türkiye'nin 5G kapsama lideri ve kadın voleybol milli takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filenin Sultanlarını gönülden destekliyoruz.

0: Yaz Bafi'de indirim rüzgarları esiyor. Seçili yatak, baza, başlık setlerinde %15 indirim, yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Bafi'de. Üstelik çeşitli ürünlerde 2025 fiyatları devam ediyor. Sen bunun üstüne yat istersen.
1: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot. Slow Türk, İzmir 87.7, Adana 94.2, Antalya 100.9, Bursa 102.6, Erzurum 95.0, Eskişehir 101.0, Gaziantep 96.6 frekanslarında yeniden iletimdedir. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Blok 3 ve Poesy. Çok güzel gülüyorsun radyonuzdaydı. Slow Türk'te bakalım bu şarkı kim istemiş.
1: Merhaba Slow Türk, iyi yayınlar size. Bu arada ben Avusturya'dan Filiz, kardeşim Yeliz için ve Uşak'ta bulunan tüm ailem için ihtiyacım var gülüşüne şarkısını istiyorum. Bu şarkı dediğim gibi Uşak'taki sevdiklerime gelsin ve tüm Slow Türk ailesine gelsin diyorum ve dinleyicilerine gelsin. İyi keyifler.

0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
1: Yüzü korkudan bembeyaz oldu ifadesi bilimsel açıdan doğru olabilir. Yapılan bir araştırma korku durumunda yüzün soğuduğunu, özellikle de burun ucu, alın, ağız çevresi ve üst çene bölgesinin sıcaklığının düştüğünü gösterdi. Araştırmacılar bu durumun nedeninin tehlike durumunda vücudun savaş ya da kaç tepkisi verebilmesi için kanın kaslara doğru yönlendirilmesi olabildiğini düşünüyorlar.
0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
2: Şimdi Akses'le olanlar ilk yıl kart ücreti ödemeden 10.000 TL'ye varan çift para kazanıyor. Sen de 30 Haziran'a kadar ilk kez Akses'te ol, cüzdandan kampanyaya katıl, 15 Temmuz'a kadar yapacağın her 4.000 TL ve üzeri harcamaya 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye varan çift para kazan. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında.
3: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
4: ol. Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
5: Akakçe. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Yılı da Babalar Günü. Hayatımıza değer katan babalar için.

0: Sabahlarımız.
1: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QNB'ye geçenlere gelsin. Son 2 3 4.
2: Geçer, herkesler geçer. Türkiye geçer. Geçer Türkiye, QNB'ye geçer.
3: Bu aralar QNB'ye geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: Kamu spotu.
1: Bir çocuk için dünya, bazen mutlu bir sınıf, bazen temiz su, bazen de güvende olma duygusu. Ama milyonlarca çocuk bu dünyaya erişemiyor ve en çok da korunmaya ihtiyaç duyuyor. Dünya genelinde her 5 çocuktan biri çatışma bölgesinde, her 4 çocuktan biri açlıkla, 1 milyar çocuk iklim kriziyle mücadele ediyor. UNICEF tüm çocukların daha iyi koşulda yaşaması için çalışıyor. Bağışınızla bir çocuğun hayatını değiştirebilirsiniz. UNICEF, her çocuk için.

0: Slow Türk'te en sevdiğiniz şarkılar bu çarşamba gününde de sizlerle buluşmaya devam ediyor. Sesli mesajlar da devam ediyor. Sezen Aksu isteği var.
1: Merhabalar, ben Eskişehir'deki canım ablam Filiz Gazioğlu için Sezen Aksu'dan Hasret şarkısını istiyorum. İsmim Zeynep.

0: Sezen Aksu Hasret'le radyonuzda ait Slow Türk'te bakalım dinleyicimiz neler söylemiş.
1: Selamlar Slow Türk, selamlar Haluk Bey.
0: Merhaba.
1: Merhamet masum olduğu için her kalbe uğramıyor. Ama bizim kalbimize o kadar güzel dokunuyorsunuz ki insana ne kadar merhametli olmamızı hatırlatıyor. Sıradaki ben bir parça isteyebilir miyim Tan Taşçı'dan? Bir parça çalarsanız çok sevinirim. Tüm Tarım Bakanlığı personeline ve sizi sevenlere gelsin. İyi yayınlar.

0: Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go ile her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar TVBu.com.tr'de.
1: Beta Enerji halka arzuluyor. Talep toplama tarihleri 18-19 Haziran. Konsorsiyum liderleri TSKB ve Ziraat Yatırım.
2: Anneler, babalar, çilekte %30'a varan büyük indirim başladı. Üstelik bambuya tak hediye. Çocuğunuzun hayalindeki oda için en yakın çilek odası mağazasına bekliyoruz. Detaylar çilek.com'da.
3: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.

0: Emre Fel, Bir Güldün radyonuzda aydı. İstanbul'dayız sesli mesajlarda.
1: İyi yayınlar Haluk Bey. Kağıthane'den Cem ben.
0: Teşekkürler.
1: Uzak nedir? Her kalp atışında, her aldığın nefeste, her aldığın kokuda umduğunu sağlamak uzak mıdır? Canım eşim Esra'ya Neco'dan ve Sen şarkısını hediye ediyorum. İyi yayınlar.

0: Seni bana katsam ve Neco radyonuzdaydı. Slow Türk'te bu kez neredeyiz? Trabzon'dayız.
1: Merhabalar Slow Türk ailesi. Merhabalar Haluk Bey.
0: Merhaba.
1: Ben Trabzon'dan Ahmet. Haluk Bey, sizden Çelik'ten Hercai parçasını rica ediyorum. Bu parça küçük kızım Damla'ya gelsin. İyi yayınlar dilerim.

0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
2: Otopratik. Türkiye'nin yol haritasında bugünkü durağımız Diyarbakır. Yaklaşık 9000 yıllık bir geçmişe sahip olan Diyarbakır, yaz aylarında 46 dereceye kadar çıkan hava sıcaklığıyla ve düz damlı ev mimarisiyle karşılıyor misafirlerini. Misafirperverliği ve doğunun Paris'i olarak bilinen Diyarbakır'da, Dicle Nehri'nin yanı sıra Anadolu'nun en eski camisi olarak bilinen Diyarbakır Ulu Camii gibi kendine özgü kültürel mirasıyla sizi büyüleyecek yerleri ziyaret edebilir. Güne tarihi Hasanpaşa Hanı'nda kahvaltıyla başlayabilirsiniz. İçinde birçok konaklama yeri bulunsa da bu şehirde antik taş yapılı evlerin dikkatinizi çekeceğine emin olabilirsiniz. Binlerce yıllık tarihi boyunca birçok kültürden etkilenen, yöresel lezzetleriyle dolu olan mutfağını da mutlaka denemenizi tavsiye ederiz. Kültürüyle hayran kalacağınız bu şehirde keyifli yolculuklar.
0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir

0: Serviste yenilen, yolda güçlen. Fiat servislerinde 8000 lira ve üzeri mekanik işlemlerde 4000 liraya varan Opet yakıt puan veya Aygaz 100 oktan puan hediye. Detaylı bilgi ve randevu için fiat.com.tr.
1: Fiat Garaj Oto Ekspertiz.
2: Of ya, bu ocak nasıl temizlenecek şimdi?
1: Diye üzüldüğünüz günler geride kaldı. Çünkü artık Beko indüksiyonlu ocak var, temizleme derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. Bu sayede ocağın üzerine dökülen yemekler yanmaz, cam yüzeye yapışmaz ve kolayca temizlenir. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de. İşte bu Beko farkı.
3: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi Enpara şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. Enpara'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen Enparalı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
4: Enpara, Enpara, bankanın güzeli.
5: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili

0: Tarkan Anılar'la Yaşamak radyonuzdaydı. Sesli mesajlar devam ediyor.
1: Merhaba Haluk Bey. Ben de birçoğumuz gibi nostaljiki şarkıları çok seviyorum. Az önce dinlediğimiz Elin Özel şarkısıyla yine çok uzaklara gittik. Ben de onu dinlerken Selami Şahin dinlemeyi çok istedim. Sizin için de uygun olan bir şarkısını çalabilirseniz çok sevinirim. İyi yayınlar diliyorum.

0: kurallarını sunar.
1: Yerleşim yerlerinde korna gereksiz yere kullanılmamalıdır. Gürültü kirliliği hem çevre hem de insan sağlığı açısından olumsuz etki yaratır. Korna yalnızca zorunlu durumlarda kullanılmalıdır. Bu kural yaşam kalitesini korumayı amaçlar.

0: ETS yaz fırsatları başladı. Gel, yeni hazır, kaçmasın yaz. Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Yaz zamanı, Daikin Siesta zamanı. Sessizliği ve tasarruf teknolojileriyle Daikin klimalar. Şimdi 36 bin liradan başlayan fiyatlar ve bonusa özel 12 taksit fırsatıyla Daikin bayilerinde. Daikin, doğru hava uzmanı.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Evimde divan hep var. Kahve keyfiyle rahatlık Divan Ev'de. Belirli tutardaki mobilya alışverişlerinize tam otomatik espresso makinesi hediye. Üstelik peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla. Son gün 30.

0: hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
1: Peugeot. Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil budur hissi.
3: Günün her saati konfor.

0: aşk kırıntıları. Teoman. Radyonuz Ali. Peki bu şarkıyı kim istemiş?
1: Baba Sulu Türk ailesi, ben izledim Süleyman. Haluk Bey, ben Teoman'dan aşk kırıntıları şarkısını istiyorum. Teşekkür ederim.
0: Rica ederiz. Şarkı az önce radyonuzdaydı. Sesli mesajlarda. Hemen sıradaki dinleyicimize kulak verelim.
2: Haluk Bey merhaba, iyi yayınlar diliyorum. Bugün de böyle kendi ritminde şarkısını çalabilir misiniz? Teşekkürler.

0: Finans günün tasarruf ipucunu sunar.
1: Ev veya araba alırken en büyük engel genelde peşinattır. Tasarruf finansmanı sisteminde peşinat ödeme zorunluluğunuz yoktur. Sıfır peşinat ve esnek taksitlerle bütçenizi sarsmadan bugünden geleceğe yatırım yapabilirsiniz.
0: İyi Finans günün tasarruf ipucunu sundu.
2: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
4: Sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek oluyoruz. Türkiye'nin 5G kapsama lideri ve kadın voleybol milli takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filenin Sultanlarını gönülden destekliyoruz.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel

0: Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
3: Hangi Kredi? Aygaz diyorum.
4: 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
3: Aygaz diyorum.
5: Slow Türk her zaman seninle. facebook.com/slowturkradio, Instagram Slow Türk Radyo'dan takip et, iOS ve Android uygulamalarımızı indir. Slow müziğin keyfini her an, her

Bu defa başka ve İrem Dirici, az önce Slow Türk'teydi, göndermiş olduğunuz bütün sesli mesajlar için çok teşekkür ederiz. Haluk Sarıtaş ben. Bu gece tam 12'de tekrar aşkın frekansında buluşmak dileğiyle mutlu günler diliyorum hepinize. Hoşçakalın.

0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sunar. Benzinli mazot, doğalgaz ve su fiyatları arttığında yapacak bir şeyimiz maalesef yok. Ama elektrik fiyatları arttığında yapacak bir şeyimiz var. Elektrik zamlarına karşı kendinize koruyucu önlemler alıp kendi elektriğinizi güneşten üretebilir, kullanabilir ve tüketim fazlasını ilgili tedarik şirketine geri satabilirsiniz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sundu.
1: Reklam. Turnuva boyunca golleri istediğin yer.

0: Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go ile her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar TVBu.com.tr'de.
1: Reklam. Bu yaz çocukları çok uzaklara götürecek kitaplar İş Bankası'nda. Açık denizlerden uzayın derinliklerine, okuma sevgilerini pekiştirecek birbirinden heyecanlı ve merak dolu iki kitap, Karneni Göster Kitabını Al kampanyasıyla İş Bankası şubelerinde ve kumbaradergisi.com'da tüm çocuklarımızı bekliyor.
2: Benim bankam İş Bankası.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Petrol Ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar

Acil nakde ihtiyacınız varsa Yapı Kredi'de esnek hesap var. Siz de başvurun, hesabınızda paranız olmasa bile tüm ihtiyaçlarınızı anında karşılayın. Üstelik dilerseniz taksitli esnek hesapla taksit taksit ödeyin. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Yapı Kredi. Bir adım önde.

Doğu Türk, Kocaeli 94.2, Gebze 91.1, Kayseri 91.0, Trabzon 94.0, Kütahya 98.2 ve Balıkesir 89.6 frekanslarında yeniden iletimdedir. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

17 Haziran günü hafta ortasında saatler 15'i geçerken biz de bir güzel yayını daha Slow Türk'te başlatıyoruz. Ben Şeyma Şener sizlerleyim. Şu dakikalara kadar çok sevdiğiniz şarkılarla ilerlediniz. Bundan sonra da öyle olacak tabii ki, geçmişten günümüze en güzel aşk şarkılarıyla akşama bugün de birlikte ilerliyoruz.

0: biz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte

Kaybettiğimiz o ruh geri geldi. Sesimizi tüm dünyaya duyurmaya gidiyoruz. Trendyol olarak Türkiye A Milli Futbol Takımı resmi sponsoru olmaktan gurur duyuyor. Millilerimize başarılar diliyoruz.

0: güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Reklam.
2: Kamu spotu.
3: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
4: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
5: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
6: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
5: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
7: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Özellikle beylere söylüyorum, gizli bir şey yapacağınız zaman kadınlardan korkmanız gerektiğini şimdi bir kere daha anlayacaksınız. Çünkü araştırmalar çok önemli bir gerçeği bir kez daha ortaya koymuş. Kulağa komik gelecek ama gerçekten önemli bir sonuç. Araştırmalara göre uzmanlar şunu söylemişler: kadınlar yalanları ve gizli niyetleri fark etmede mit kadar başarılı. O kadar yetenekliyiz yani. Tabii başlığın esprisi bir yana, uzman onlar bunun sırrını şuna bağlamışlar: sezgi, duygusal farkındalık, dikkatli gözlem üçlüsü kadınlarda bir araya geliyor. Bu da başkalarının kolayca atladığı kalıpları ve gizli işaretleri fark etmemizi sağlıyor.

0: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
1: Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.465 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 46.31, euro 53.84'ten işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.446, çeyrek altın 10.931 liradan alıcı buluyor.
0: Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.

Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde

0: Milli takımlar ana sponsoru Ray Sigorta, milli takımımıza başarılar diler.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi Enpara şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. Enpara'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen Enparalı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.

Akşam üzerine aynı zamanda mesai bitimine bir saat daha yaklaşmış olacağız. Birazdan yeni bölümümüzü karşılayacağız ve yeni bölümde bu güzel şarkıları sevdiklerinizle paylaşın ve paylaşmak istediklerinizi bize yazın istiyorum. Her gün olduğu gibi şimdi mesajları alalım ve az sonra yayında okumaya başlayalım. Bakalım çarşamba dinleyicilerimiz kimler ve bizlere nerelerden yazacaklar. WhatsApp numaramız 549-659-66-0 549-659-66-0'a mesajlarınızı bekliyorum.

0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: Avrupa yakasında Mertel Haliç, Topkapı Haramidere, Bahçeşehir Mahmut Bey, Hastalok Meydanı, Bayrampaşa Mahmut Bey güzergahları yoğun seyrediyor. Anadolu yakasında Maltepe Üsküdar, Sancaktepe Ümraniye hattı yavaş ilerliyor. Köprü hattına baktığımızda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü her iki istikamette de zaman zaman seyir hızı düşük ilerliyor.
0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu.
2: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İşPos'ta. Maksimum iş yerim şimdi İşPos oluyor. Posum cepte, linkte tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İşPos'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
3: Hediyenin babası Boyner'le avla 90 dakikada babanda. Sen de hediyeni Boyner

0: %60'a varan indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Boyner uygulamasında. Pilot Garaj
1: Şoför Ekspertiz. Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçen

0: Türkiye QNB'ye geçer. Sıla'da geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Finans günün tasarruf ipucunu sunar.
1: Ev veya araba alırken en büyük engel genelde peşinattır. Tasarruf finansmanı sisteminde peşinat ödeme zorunluluğunuz yoktur. Sıfır peşinat ve esnek taksitlerle bütçenizi sarsmadan bugünden geleceğe yatırım yapabilirsiniz.
0: İyi Finans günün tasarruf ipucunu sundu.
2: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Bahar geldi, şenler 450 liraya varan bonusla şenlendi. 30 Haziran'a kadar anlaşmalı Shell istasyonlarından ayrı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1400 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobil ya da QR'la ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Shell.com.tr'de.

0: Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Heh, sen de benim gibi sessizliği seviyorsan beni dinlesen, taktır bir Kompen. 30 yıllık kalite Kompen.
1: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
2: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
3: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
4: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
3: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
4: Mutlu Akü bir numara.
0: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
5: Keterler, trikolar, modal kumaşlar. Günün her saati rahatlık, hafiflik ve stil arayanlara. Birbirinden şık alternatifler bu yaz Alva'da.
6: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
7: Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.

0: 2 Haziran. Reklam.
1: Kamu spotu. Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Henüz çarşambadan hafta sonu planını yapanlara duyuralım ki uyarılar geldi. Hafta sonuna kadar hava bozacak, planlar da ona göre yapılsın sevgili dinleyiciler. Bazı bölgelerde 35 dereceleri gördüğümüz şu günlerde sıcaklıkta yavaş yavaş azalma da göreceğiz. Ve cuma ve cumartesi hafta sonu planlarınızı kapalı yerlere alın. Çünkü İstanbul'a ve hatta Marmara bölgesinin tamamına cuma itibariyle sıcaklık düşüşüyle birlikte sağanak yağış geliyor. Sen...

0: Parafın katkılarıyla.
1: Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.465 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 46.31, euro 53.84'ten işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.446, çeyrek altın 10.931 liradan alıcı buluyor.
0: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: Avrupa yakasında Mertel Haliç, Topkapı Haramidere, Bahçeşehir Mahmutbey, Hastalok Meydanı, Bayrampaşa Mahmutbey güzergahları yoğun seyrediyor. Anadolu yakasında Maltepe Üsküdar, Sancaktepe Ümraniye hattı yavaş ilerliyor. Köprü hattına baktığımızda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü her iki istikamette de zaman zaman seyir hızı düşük ilerliyor.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu.
3: Yaz çocukları çok uzaklara götürecek kitaplar İş Bankası'nda. Açık denizlerden uzayın derinliklerine, okuma sevgilerini pekiştirecek birbirinden heyecanlı ve merak dolu iki kitap, Karneni Göster Kitabını Al kampanyasıyla İş Bankası şubelerinde ve kumbaradergisi.com'da tüm çocuklarımızı bekliyor.
4: Benim bankam İş Bankası.
5: Petrol Ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
6: Sen ne istersen ol.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da.
9: Erikli, bizim çocukların coşkusuna, kupa heyecanına susayanların sponsoru.
10: Bu yaz Pafi'de indirim rüzgarları esiyor. Seçili yatak, baza, başlık setlerinde %15 indirim, yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Pafi'de. Üstelik çeşitli ürünlerde 2025 fiyatları devam ediyor. Sen bunun üstüne fiyat istersen

Günün her saati konfor ve tarz bir arada. Hafiflik ve doğallık bu yaz Alma'da.

0: Katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek. Pilot Garaj Şoto
1: Ekspertiz. Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Heh, sen de benim gibi sessizliği seviyorsan beni dinlesen, taktır bir Kompen. 30 yıllık kalite Kompen.
2: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçen

0: da geçer.
1: Bu aralar piyambiye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes piyambiye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
2: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.

Hızla geçen bir 4 saatin sonunda bugünlük de son şarkımı paylaşma zamanı geldi. Hepinize huzurlu, dinlenceli, keyifli bir akşam diliyorum. Umuyorum yarın yeniden güzel bir günde buluşacağız. Perşembe günü saat 15'te. Ben Şeyma Şener, tekrar burada Slow Türk'te olacağım. Şimdilik hoşçakalın.

0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sunar.
1: Hep seninle Mitsubishi Elektrik Klima.
2: Bugün bazı illerimizdeki hava kalite indeksi şu şekilde. İstanbul 88 kötü, Ankara 55 hassas gruplar için sağlıksız, İzmir 85 hava kirlilik düzeyi yüksek, Trabzon 39 orta ve Diyarbakır 51 ile kötü seviyelerde seyredecek.
0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi.

0: kurallarını sunar.
1: Yerleşim yerlerinde araç park edilirken trafik akışı engellenmemelidir. Dar sokaklarda yanlış park etmek acil araçların geçişini zorlaştırabilir. Bu durum hayati risk oluşturabilir. Bu nedenle park kurallarına uyulması zorunludur.

0: Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. T-Mobile Go ile her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. Detaylar T-Mobile.com.tr'de.
1: Şimdi Access'le olanlar ilk yıl kart ücreti ödemeden 10.000 TL'ye varan çift para kazanıyor. Sen de 30 Haziran'a kadar ilk kez Access'le ol, cüzdandan kampanyaya katıl, 15 Temmuz'a kadar yapacağın her 4.000 TL ve üzeri harcamaya 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye varan çift para kazan. Detaylar access.com.tr'de. Access 25 yaşında.
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
3: Akakçe.
4: Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Heh, sen de benim gibi sessizliği seviyorsan, beni dinlesen, taktır bir Kompen. 30 yıllık kalite, Kompen.
5: Pilot garaj, şoför ekspertiz.
6: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.

0: Hoş geldin.
1: Bu yemek nasıl yetişecek ya?
2: Diye üzüldüğünüz günler geride kaldı. Çünkü artık Beko indüksiyonlu ocak var, yemek yetişecek mi derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak, elektrikli ocaklara göre 3 kata kadar daha hızlı pişirir. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de. İşte bu Beko farkı.

Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.

0: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para, M-Para, bankanın
1: güzeli. Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri

Doğu Türk, Kocaeli 94.2, Gebze 91.1, Kayseri 91.0, Trabzon 94.0, Kütahya 98.2 ve Balıkesir 89.6 frekanslarında yeniden iletimdedir. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Aşkın frekansı Slow Türk'ten herkese merhabalar, mutlu akşamlar. Sevgili Slow Türk dinleyicileri, ben Selim Altın. Günlerden çarşamba, hafta ortasına geldik. Kimi için yorgunluğun en çok hissedildiği gün, kimi için hafta sonuna açılan kapının ilk adımı. Belki bugün çok güldünüz, belki de içinizden kimseye anlatamadığınız şeyler geçti. Ama ne yaşanırsa yaşansın, zaman akmaya devam ediyor. Tıpkı bu akşam radyonuzdan yükselen şarkılar gibi, bir yerlerde sevdiğini düşünenler, özlediğine kavuşmayı bekleyenler ve kalbinde yarım kalmış hikayeler taşıyanlar için bu gecede çok güzel aşk şarkıları ile buradayız. Çayınız hazırsa ışıkları biraz kısıp kendinize küçük bir mola verin ve Slow Türk'te güzel şarkıların tadını benimle birlikte çıkarın.

0: güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
1: Baykuşların gözleri küre şeklinde değil, boru gibi uzundur ve sklerotik halka olarak isimlendirilen kemiksi yapı tarafından çevrelenmiştir. Bu nedenle gözlerini insanlar gibi hareket ettiremeyen baykuşlar sadece karşıya bakabilir. Ancak başlarını 270 derece sağa ve sola döndürebilirler.
0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
2: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
3: Bu klasik gitarın sesi. Bu da klasiğin ötesinde CQ7'nin sesi. Zarafet, güç ve stilin buluştuğu CQ7'ye kavuşmanın şimdi tam zamanı. 1.6 litre turbo benzinli motoruyla CQ7, şimdi 2 milyon 130 bin TL'den başlayan fiyatlar ve ticari müşterilere özel 600 bin TL'ye 6 ay vadeli %0 faizli kredi avantajıyla. Stoklarla sınırlı bu fırsatı kaçırmayın. Detaylı bilgi omodaceku.com.tr'de.
4: Mehmet Bey ve oğlu kapıda vedalaşıyor. Mehmet Bey'in evi cebine gidiyor ve o da ne? Cebinden iki tane basketbol maçı bileti çıkıyor. Biletler Berk'e doğru uzanırken...
5: Baba büyüksün!
4: Diyerek babasına sarılıyor.
2: Süvari'de Babalar Günü'ne özel tişört ve gömleklerde bir alana bir bedava. Süvari.
6: Yakışan yapar.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere, tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
9: Evimde divan ev var.
10: Kahve keyfiyle rahatlık Divan Ev'de. Belirli tutardaki mobilya alışverişlerinize tam otomatik espresso makinesi hediye. Üstelik peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla. Son gün 30 Haziran. Detaylar divanev.com.tr'de.
9: Evimde divan ev var.
11: Erikli, bizim çocukların coşkusuna, kupa heyecanına susayanların sponsoru.
12: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ekoji 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
13: Merhaba ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QNB'ye geçen

0: Herkesler geçer, Türkiye geçer. Geçer geçer Türkiye, QNB'ye geçer. Sulanda geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
2: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Klasik'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızklasik.com'da.
3: Reklam.
4: Kamu spotu.
5: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
6: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
7: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
8: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
7: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
9: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
1: Piyasaların 17 Haziran Çarşamba günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul 100 Endeksi günü %0.50 değer kaybıyla 14.421 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 46.31, euro 53.85'ten işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.482, çeyrek altın 10.992 liradan alıcı buldu.
0: Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: İstanbul'da akşam saatlerinde trafik ana ulaşım arterlerinde yoğun seyrediyor. Avrupa yakasında Cevizli Bağ, Haliç ve Mecidiyeköy çevresinde, TEM'de ise Mahmut Bey ve Hasa bağlantılarında zaman zaman yavaşlamalar yaşanıyor. Anadolu yakasında Uzunçayır, Kozyatı, Bostancı ve Kartal hattı, TEM'de ise Ataşehir, Ümraniye ve Çamlıca çevresinde trafik yoğun ilerliyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün bağlantı yollarında da araçlar yer yer düşük hızla ilerliyor.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu.
3: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

inanılmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar petrol.com.

0: Çeyrekte %30'a varan büyük indirim başladı. Üstelik bambuya tak hediye. Çocuğunuzun hayalindeki oda için en yakın Çilek Odası mağazasına bekliyoruz. Detaylar çilek.com'da.
1: Bu yazın ışıltısı Skoda Elroq. Skoda Elroq sahipleri yazın keyfini Kiko Milano güneş bakım ürünleriyle çıkarıyor. Kadın müşterilerimize özel Kiko Milano güneş bakım ürünleri ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesi Skoda showroomlarında. Üstelik Skoda Elroq 2 milyon 349 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: Tatil

0: kaçırmayın. iPhone 17 Pro, PlayStation 5 ve onlarca süper hediye Getir Yaz çekilişinde. Getir ve Getir Büyük siparişlerinde her 300 TL ile çekilişe katıl, kazanma fırsatı yakala.
1: Serviste yenilen, yolda güçlen. Fiat servislerinde 8 bin lira ve üzeri mekanik işlemlerde 4 bin liraya varan Opet yakıt puan veya Aygaz 100 oktan puan hediye. Detaylı bilgi ve randevu için fiat.com.tr.
2: Carrefour'sa da Payfor'la 800 lira puan. 30 Haziran'a kadar 2500 lira ve üzeri Payfor'la yapacağınız ödemelerde toplamda 800 lira puan sizi bekliyor.

0: lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
1: Akakçe.
2: Bazı fırsatlar gelir ve geçer. Gelir ve geçer. Hayalinizdeki Chery Tiggo 7 4x4 önünüzden geçmesin. Sizin olsun. 2.391.000 TL'den başlayan fiyatlarla ticari müşterilerimize özel 600.000 TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla son Chery'leri kaçırmayın. Detaylar chery.com.tr'de.
3: Chery.

Keyifli bir şarkıyı geride bıraktık. Hafta ortasının bu güzel akşamında müziğin ve duyguların sesi olmaya devam ediyoruz. Günlerden çarşamba, saatler ilerliyor. Şarkılar konuşmaya devam ediyor. 19. saatte güzel şarkılar çaldık ve 20. saatte yine keyifli bir liste var. Ama ne yapıyoruz? Tabii ki öncesinde yavaştan bu saati keyifli şarkılarla bitiriyoruz.

0: Paraf para güzelliğini kaçırmayın. Paraf para dünyası, ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Babalar Günü ve karne hediyelerinin tam zamanı. Akıllı telefonlardan kulaklıklara, tabletlerden scooterlara çeşit çeşit teknolojik hediye MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Siz de MediaMarkt'a gelin, Babalar Günü ve karne hediyelerini keşfedin. Son gün 21 Haziran. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de. MediaMarkt.
0: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona, Bellona. Reklam.
2: Kamu spotu. Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Saatler artık 20'yi geçti. Koca bir gün daha yavaş yavaş geride kalırken kimileri evine dönmenin huzurunu yaşıyor. Kimileri ise gecenin getireceği sürprizleri bekliyor. Belki bir mesaj bekliyorsunuz. Belki de çoktan gelmeyeceğini bildiğiniz bir mesajı hala aklınızdan çıkaramıyorsunuz. Hayat bazen tam da çarşamba akşamları gibi ne haftanın başı kadar yeni ne de sonu kadar rahat. Ama yine de içinde umut taşıyan bir durak. Bu gecede şarkılar duygularınızı eşlik etsin, anılarınızın arasında güzel bir yolculuğa çıkarsın. Çarşamba akşamında 20. saatte ben Selim Altın en güzel aşk şarkılarını sizler için çalmaya devam ediyorum.

Slowtürk her zaman seninle. facebook.com/slowtürkradio, Instagram slowtürkradio'dan takip et, iOS ve Android uygulamalarımızı indir. Slow müziğin keyfini her an, her yerde yaşa.

Sevgili çok ama çok sevdiğim Slow Türk dinleyicileri, ben Selim Altın, benim mesaim bitti. Umarım çaldığım şarkılardan keyif almışsınızdır. Bu akşamlık benden bu kadar. Yarın aynı saatte yani 19'da görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

0: kamu spotu.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: Slow Türk, İzmir 87.7, Adana 94.2, Antalya 100.9, Bursa 102.6, Erzurum 95.0, Eskişehir 101.0, Gaziantep 96.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.

0: kamu spotu.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

kamu spotu. Türkiye'nin başarılı gençleri okumak istiyor. Ama her yıl binlerce üniversite öğrencisi kazandığı üniversiteyi bırakmak zorunda kalıyor. Onlar okumak istiyor. Okutmak ister misin? Türk Eğitim Vakfı tev.org.tr

0: mı spotu?
1: Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim.
2: İmza Sevinç Aksu.
1: Lösev hayat verir.

Slow Türk, Kocaeli 94.2, Gebze 91.1, Kayseri 91.0, Trabzon 94.0, Kütahya 98.2 ve Balıkesir 89.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.

İkilem ve Tuğba Yurt, içiyorum ederimize. Az önce Slow Türk'teydi. Aşkın frekansından herkese iyi geceler, merhabalar. Haluk Sarıtaş ben. Yine bir çarşamba gecesinde her zaman olduğu gibi yaklaşık 2 saat boyunca sevdiğiniz şarkıların yanı sıra sizlerin göndereceği sesli mesajlarla da yanı başınızda olacağım. Keyif dolu dakikalar.

Zeynep Bastık Kör Sevdam'la Slow Türk'teydi. Artık istek hattımız devrede. Programın kontrolü sizde. 549-659-66-0'a sesli mesajlarınızı gönderebilirsiniz.

0: Slow Türk'te istek hattımız devreye girdi. Hemen gecenin ilk istek şarkısı neymiş dinleyelim.
1: Merhabalar, iyi yayınlar Haluk Bey. Ben Şule. Mela Bedel iki tas çorba şarkısını rica ediyorum sizden. Bu şarkıyı ilk dinlediğimde aklımda ve kalbimde olan adam için gönderiyorum. Bu gecede bizim için çalar mısınız bu şarkıyı? İyi geceler.

0: Mela Bedel iki tas çorbayla Slow Türk'teydi. Sesli mesajlarda bu kez İzmir'deyiz.
1: İyi yayınlar Haluk Bey. İzmir'den herkese merhabalar. Ben bu gece sizin aracılığınızla bir süredir ayrı olduğum arkadaşlarıma selam yollamak istiyorum. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Beni dinlediğinizi biliyorum. Ama bu gece sizden çok özel bir isteğim olacak Haluk Bey. Servis şoförümüz Hanifi Bey'in bugün doğum günü. Hanifi dayım, seni tanımak çok büyük bir şans, çok büyük bir zevk. Bu sıradaki şarkı senin için gelecek. Pera'dan Sensiz Ben şarkısını rica ediyorum. Teşekkürler.

0: olsaydı.
1: Adı İntikam'dı ve Afra geride bıraktığımız isimdi. Slow Türk'te Tarkan isteği var, dinleyelim.
2: Merhabalar Haluk Bey, merhaba Slow Türk ailesi. Biz de bugün mesaideyiz. Mesaide çalışırken sizi dinlemeye devam ediyoruz. Bugün sizden Tarkan'dan bir şarkı isteyeceğiz. Şarkı size kalsın. Dinleyen herkese gelsin. Herkese iyi geceler.

0: Yıl 1997, Ölürüm Sana isimli albümünün en sevilen slow şarkılarından bir tanesi. İkimizin Yerine ve Tarkan radyonuzdaydı. Aşkı yaşamaya ve yaşatmaya sizlerin mesajlarıyla devam ediyoruz.
1: İyi geceler Haluk Bey. Nazan Öncel'den Gitme Kal Bu Şehirde çalabilir misiniz? Her zaman olduğu gibi sizden çok kaliteli müzik dinliyoruz. Şarkılar da çok güzel. Sonsuz teşekkürler. Hoşça kalın. İyi yayınlar. Sevgiler.

0: Hem yazdığı hem de söylediği şarkılarla hiç kuşku yok ki popüler müziğin en başarılı isimlerinden bir tanesi. Nazan Öncel, Gitme, Kal Bu Şehir'de Slow Türk'teydi. Sesli mesajlarda İstanbul'dayız.
1: Merhaba Haluk Bey, merhaba Slow Türk ailesi. Ben İstanbul'dan Duygu, İstanbul'da sıcak bir yaz gecesinde radyolarımızın başındayız. Sizleri dinlemekteyiz. Büyük bir keyifle. Benim isteğim yılından her şey sensin. Çalarsanız çok mutlu olurum. Bu Sakarya'dan Bünyamin arkadaşıma gelsin. İyi yayınlar diliyorum.

0: Her şey sensin ve yalın slow truck'teydi. Kalbinize, ruhunuza dokunan şarkılar bu yaz gecesinde sizlere ulaşmaya devam ediyor. Tabii bu arada sesli mesajlar da devam ediyor.
1: Sevgili Haluk Bey, hoş geldiniz. İyi geceler. Herkese hayırlı geceler diliyorum. Yalnız taksici Tahir. Sizden sessiz şarkılardan gitme bu gece kal yanımda hiç almanızı rica edeceğim. Kendime armağan ediyorum. Slow Truck ailesine gelsin. Bizi dinleyen herkese gelsin. Görüşmek dileğiyle. İyi geceler.

0: Bana yalan söylediler. Semiramis Pekkan Slow Türk'teydi. Şu an evde, işte, her nerede ne yapıyorsanız bilmiyorum ama aynı frekansta aynı şarkıları dinliyoruz ve geceye de parçalar bırakmaya devam ediyoruz. Onlardan bir tanesi.
1: Merhaba, iyi akşamlar. Şu an Kocaeli Gölcük'ten sizi dinliyorum. İşten çıktım, yoldayım. Crash'tan gidiyorum, şarkısını dinlemek istiyorum. Herkese iyi geceler.

Slow Türk, İzmir 87.7, Adana 94.2, Antalya 100.9, Bursa 102.6, Erzurum 95.0, Eskişehir 101.0, Gaziantep 96.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.

0: Ne yapıyorsun mesela? Blok 3 Slow Türk Date'i. Sesli mesajlar tüm hızıyla devam ediyor. Bakalım sıradaki dinleyicimiz neler söylemiş ve hangi şarkı istemiş?
1: Herkese merhabalar, iyi geceler. Ebru Gündeş ve Norm Ender'den Bir Çift Göz şarkısını Aşk Bahçeme göndermek istiyorum. Özlemim her geçen gün büyüse de sevgim eksilmiyor. Güzel günlere olan inancımı senin sevginle koruyorum bir tanem. Bu şarkı sana gelsin. Seni çok seviyorum.

0: Norm Ender ve Ebru Gündeş bir çift gözle Slow Türk'teydi. Sesli mesajlarda bu kez Almanya'dayız.
1: Haluk Bey merhabalar. Almanya'dan dinliyorum ben. Şu an Türkiye'de olan canım kocam bir tanem Cem için Sıla sevişmeden uyumayalım, anlaşmadan ölmeyelim şarkısını istiyorum. Ve bugünden sonra çalan bütün aşk şarkılarını ona armağan ediyorum. Ona şunu söylemek istiyorum. Seni çok özledim ve çok seviyorum.

0: Aylar önce ilk defa Slow Türk'te duyduğunuz bir şarkıydı. Mebrure, Değilim'le radyonuzdaydı. Geçmişten günümüze en sevdiğiniz şarkıları sizler seçmeye devam ediyorsunuz. Onlardan bir tanesi.
1: Merhabalar, iyi yayınlar. Ben Adem Albeni. En çok ihtiyacım olan kişiye Mehmet Acıoğlu'ndan İhtiyacım Var şarkısını armağan etmek istiyorum. En kısa zamanda güzel günlerimizi tekrar yaşamanın umuduyla direniyoruz. Seni çok seviyoruz, çok özledik. Canım kardeşim, sana çok ihtiyacımız var.

0: Yok başka, hayalim ve tantaşçı geride bıraktığımız isimdi. Slow Türk'te Yaşar isteği var. Dinleyelim. Ankara'dayız.
1: Herkese merhabalar. Merhaba Haluk Bey. Ankara'dan selamlar. Sizden Yaşar'dan Onun Vedası isimli şarkı rica ediyorum. Hoşçakalın.

0: Özlediğiniz, hasret kaldığınız her kim varsa bu şarkı onlar için de gelmiş olsun. Çok uzaklarda ve Nilüfer Slotruk'taydı. Sesli mesajlar devam ediyor. Hemen dinleyicimize kulak veriyoruz.
1: Haluk abi, iyi yayınlar diliyorum. Rica etsem 90'ların en duygulu, en iddialı şarkılarından biri olan Gördüğüme Sevindim şarkısını Metin Er'in yorumuyla çalar mısınız? Teşekkür ederim.

0: Leyla The Band yokluğunda Slow Türk'teydi. Artık maalesef ki veda vaktim geldi ama her zaman olduğu gibi gecenin son sesli mesajlarına bir göz atalım.
1: Ben İstanbul'dan Buse. Soner Sarıkabadayı Yara Bandı'yı Can abim için istiyorum.
2: Merhaba, iyi yayınlar diliyorum. Kahramanmaraş'tan tüm Slow Türk dinleyicilerine sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Sizden Selda Bağcan'ın Dostum Dostum adlı eserini şu an bizlerden uzakta olsa da gönlümüzde her zaman özel yeri olan ebedi dostum İbrahim Halil için çalmanızı rica ediyorum. Bu güzel parça ona gelsin. Sevgi ve özlemle.
3: Merhabalar, iyi yayınlar. Rica etsem Göksel gittiğinde çalar mısınız? Teşekkür ederim.
4: Merhabalar Haluk Bey. İyi geceler, iyi yayınlar. İzmir'den ulaşıyorum size. Sizden, Yonca Lodi'den Sana Bir Şey Olmasın şarkısını istiyorum. Çok sevdiğim ve çok değer verdiğim Öznur için gelsin bu şarkı. Onu çok sevdiğimi buradan tekrar tekrar duyurmak istiyorum. Onu kırdığım için de özür diliyorum. Güzel günlerimiz olması dileğiyle bütün Slow Türk ailesine de selamlar olsun. İyi yayınlar, kolay gelsin.
5: İyi geceler Haluk Bey. Sıcak bir Marmaris gecesinden herkese selamlar. Çok sevdiğim biricik güzel eşim Pınar'ım için Nülüfer'den Dünya Bir Yana şarkısını rica ediyorum. Teşekkürler, iyi yayınlar.
6: Merhaba, iyi yayınlar ve iyi geceler. Canımdan çok sevdiğim güzel gözlü, güzel kalpli abim İbrahim için Pinhani Dünyadan Uzak şarkısını çalmanızı istiyorum. Canım abim, seni çok özledim. Bugünlerin geçeceğine inancım sonsuz. Seninle yaşayacağımız bütün güzel günleri hayal ederek günlerimi geçiriyorum. Seni çok seviyorum. Beni her an yanında ve kalbinde hisset. Sen benim göz bebeğimsin. Bunu sakın unutma.
0: Sesinize, yüreğinize, ruhunuza sağlık. Çok teşekkürler Slow Türk ailesi gönderdiğiniz mesajlar için. Haluk Sarıtaş ben. Gündüz saat 11'de tekrar buluşmak dileğiyle. İyi geceler herkese. Hoşçakalın.

hiç sevmedi dediler. Gücendim yar. Yalanmış dediler. Bir anlıkmış dediler. Kırıldım yar. Aldatıyor dediler. Aldırmıyor dediler.

ısmarla maaşlara tahammülüm yok artık. Ya beni adam gibisi ya da çek git yolunu. Bir gülüş, bir salınırsa tek verebildiğini istemez. Tutku isterim ve delice sevmek. Bir coştu mu durdurak bilmez bu yürek. Yüreğini isterim, yürek ister benle sevişmek. Ya adam gibi ya da çek git. Her gün biraz daha zorlaşarak çıldırtmaksa niyetim. Ama seviyorsan yeter ki, ki zaten yüreği ortaya koyduk. Tamam o zaman, ben bir deli çocuk. Ama ısmarlama aşklara tahammülüm yok.